0: ya di ane nishwem ewa ye California ewa US abuchimainum na yako ewe ye US Air Force onum ebesi bia ewa ho na manubo ababe to idra se onum ewe mishen bakwe no ye US Air Force B-52 na chesisa ewe mishen no afena no ewe so na ewe fufrokra mu ewe se na huwa di empempe so esitia ye asrafo emwetri ana no onum etimo onum chile muse emanu musuwa ye se epeja kwa suka krana ana kwensi esa so etibeshwe foma eja eto muse da enya se mkuma akura asami no kase asrafo ngo chene die wano mnina eti nananom ensu ewe ye ensi edo no kwa kwa ya rose mje kasi pa edi ama ye US onu Air Force no na ye Colonel James Hayes onu abamane edi atuja se ensemne esi eno ya rehose na sabri ya manugusu amino mo kase wano afre ye ebusu yafua edu die di anase putupru amani yebi eba yebe efre omno chile se next of kin no ya dia se ya fresa asrafo onu efumuni nina anu omu next of kin sino ya fro onu mnina edi sare huse mama nubui ensu edi atu onu enima onu efre enimu se ebusu yafu ni baiti mababi pimu no madani emuno ensu edi ama onu mwe na onu mchile ma na enjushumu onu eye ensu edi ahwe adokudia potia na msu ema sa yu mshin etimi eti eba behwe foma ene sa asrafo eye emochino onu etimi eti nananom ewo ye ensiedo na enonso ene arehosem ama nububia efri eye US aba abeto edwa enono arisima ma kasia no asi.
1: This is the Pure Morning Drive,
2: and there's nothing like it
1: on 95.7 FM. Kumase calls here home.
3: Kwame
4: Obia me dream enu ma chema na fo se be ya me wedding papa bi. Sharing basa bi a wa